Radogalak, Radogalak. Oyum, tutup dış metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halak firin, sevil.

Radogalak, Radogalak. Oyun, stop tışma, truvanın da spell. Ben ya drooling genug. Kemisferin, alakferin, seviyorum.